0: Dembaşo Rezuslav Godaro Bineret Radyo Doykem de mehveşat bir jgencat yahu Keseke hüngerim bu Hestaka mazın ya kurdaeti Dilida hebu Evcamı gud çil duhuke bit Çil zahu mevane barname ekeş halkiye Min gelek ki Psyara evi kesikir Evi berrizikir Hem ya pek veji Pesna Seyda-i Neçirvan Zozani ki ku genceki hüngerim bu ya deste bizim nefesini ve korrevşen bir ekşil devara zahu teten yasin ez gelek direş nakem nav dan açım ve didare da depter gelkem ve dan ostandini de bu kadar binere radyo duhuk deynen yasin mamusatu gelek hirati serçaba
1: Sibas Seyda, Sibas gelek memnuniteme ve peşek

Slavo Dembaş. Naci Keremken gel kurtiya dengo basan. Sırı Herema Kurdistan'ı peşvazı ile konsale geçtiği Fransal Herema Kurdistan'ı bir belkepta dimayi hatına erkevi. Avro Masrur Barzani Sırı Hükmet Herema Kurdistan'ı peşvazı ile konsale geçtiği Kumara Milliya Çinel Herema Kurdistan'ı kir. Avro Masrur Barzani Sırı Hükmet Herema Kurdistan'ı peşvazı ile konsale geçtiği Şahnişinya Egirti ile Herema Kurdistan'ı kir belkepta dimayi hatına erkevi. Masrur Barzani Seruki Hukmet Arima Kurdistan'ı peşvazı ile berpirsini ve singahı iket ya Avrupa le havleyle kir behelkeptab dimayık hatına erkevi. Şandaki herime le dur babete fermanberin hevbest anku girebest çuya Bagda. Bilen taraza Seruki Bajarbaniya Akirara gahandı çarçı ve plana kabina neye Hukmet Arima Kurdistan'ı bu daveşkirna zeviyan. Bısır fermanberan da hata naha 3500 parça zevi le çencein cüda hatine daveşkirin u karji tetekirin bu. Anku bu dimaikinana qunağın kari bu dabeşkirina 5000 parça indiyen zevyan. Fermanga teknoloji zaniyariyan lihukmet Arima Kurdistan'ı ragağın naftinsin pşeveki elektroni bu haca anku sala 2027 dest bekiriyan. Bereminana petrolini zevyan etruşe u sersingi hatina ragirtin. Kurtiyadan gubasan hatna beşkeşkirin biminin şart.